0: çıksan çık saraydan. Ağlıyorsan dön yoluna. Aşka dair konuşursan gerisini sen tamamla.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

0: yalan olur. Ne söylesem yalan.
1: Radyo Ses.
2: Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain gururu bu aralar. Sakın bizden.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin.

Şahin Erden Kuyumculuk. Güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Aydınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546-570-06.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Demir parmaklıkların arkasına atılan Uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Tarık Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlenecek.
6: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
7: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
8: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
9: Benzer 4 mağdur daha var.
10: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
11: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
12: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban oluklarım. Duydunuz, aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Hatta şöyle dur, programın çok başındayken güzel temennilerimizi aktarmış olalım. Kurban olduklarım, okumuş ama cahil, yetişkin ama ergen kafalı, zengin ama vizyonsuz, zeki ama kötü niyetli kişilerle muhatap olmadığınız bir gün olsun inşallah. Gençler. Evet abi. Güzel bir gün olsun diyoruz ama ne bileyim abi, son zamanlarda olup bitenlere bakıyoruz maalesef. Hakikaten söylüyorum ya, hep böyle tarihi günler yaşıyoruz. Artık sıkıldık biliyorum. Ben kendi adıma söylüyorum, artık normal, sıradan, tarihte tek kelime yer etmeyecek günlerden abi onları yaşamak istiyorum. Üzücü gerçekten olup bitenlere bakıyorsun. Hatta şöyle söyleyelim, sürekli memleket meselesi düşünmekten millet kendi adını, işini, normalde neler yaptığını unutur hale geldi. Maalesef. Vallahi benim tezim bu. Şimdi ne bileyim, yaşı belli bir yere gelmiş olan insanlar geride bıraktıkları dönemi anlattıklarında biz de oturuyoruz, dinliyoruz, diyoruz ki evet abi, hani anlattığı her şey inanılırmış gibi geliyor bana. Biz ileride bu günleri anlatmaya başlasak vallahi söylüyorum, bak çocuklar inanmayacak bize. Diyecekler ki buna bak, diyecekler, otomatiğe bağladı, sallıyor da sallıyor yani. Evet abi. Vallahi bugün de bizlerle birlikte olan dostlar, hayatta olan dostlar, tek canla bu bölüme kadar iyi geldik. En azından bugün bunu kutlayalım yani. Bir de şimdi şeyden bahsediyorlar, hani bunlar yetmiyormuş gibi. Astrolojiyle çok alakam yoktur ama mavi ay diye bir şey varmış dedim. Psikolojimiz biraz böyle olumsuz etkilenecekmiş. Dedim zaten psikolojimiz çok normaldi anasını satayım. Çok. Tabii canım, çok normal insanlardık. Her gün nasıl mutlu olacağımızı şaşırıyorduk. Dedim bu mavi dolunay ne ya? Vallahi canım kardeşim, ister mavi olsun, ister lacivert olsun, isterse çingene pembesi olsun. Bizim psikoloji gitti gençlik. Vallahi gitti. Dur oğlum, negatif başlama. Doğru söylüyorsunuz. Kurban olduklarımı anlatacağız, memlekette ne oluyor ne bitiyor. Bunun yanı sıra tabii ki de şu teşekkürname kısmını hemen programın çok başındayken aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden gençlik. Teşekkürler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok paralar kazandığınız. Vay be, ne kadar güzel bir günde o gün dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah ya Rabbim. Ne kadar işten söyledim hakikaten. İçimdeki bütün organlar çıktı, geri girdi. Evet abi. Seyir halinde olanlar malumunuz, kazasız, belasız, cezasız yolculuklarınız olsun. Kurban olduklarım, aman dikkat, aman dikkat. Geç olsun, güç olmasın abi. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımız, asker kardeşlerimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız, Arif Güven biz de çalışıyoruz diyen bütün dostlar, hepinize kolay gelsin valla. Ama tabii ki de kocaman alkış elbette klavye kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar, hiç yalnız bırakmıyorlar. Yine çok keyifli mesajlarımız var ki birazdan biliyorsunuz benim en sevdiğim bölüm. Hem sosyal medya adreslerimizi paylaşacağız hem de çiçeğim yoklama. Tabii canım. Henüz yoklamaya katılmamış olanlar varsa hemen yazsınlar abi biz de buradayız diye. 0530 071 43 55, biliyorsunuz Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bir daha söyleyelim, 0530 071 43 55. Şu anda seni dinliyoruz diyen arkadaşlarımız bir yazsınlar bakalım. Eğlendireceğiz dostlar. İlk defa denk gelenler varsa hoş geldiniz. Açık ve net söyleyelim, şimdiye kadar dinlediğiniz radyo show programları da hiç benzemiyor kurban olduğum. Hatta itiraf etmek gerekirse bu yaptığım şey benim radyo programına bile benzemiyor abi. Bu sebepten dolayı gençlik ara ara söylüyorum. Arkadaşlar bu bir radyo programıdır diyorum. Niye? Başka bir halt zannetmeyin diye ya. Yok be, vallahi söylüyorum. Bak, programı müdavimleri mutlaka biliyorlar. Şimdi kendimi övmek istemiyorum ama son derece hoş bir insanım. Evet abi. Ama bunu bu radyo programını dinleyerek anlamanız gerçekten çok zor. Yani çünkü iyi bir insan olduğumu galiba yayında hiç belli etmiyorum yani. Kurban olduklarım, bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Artık başlayalım.
5: Arif Güven Showtime.
13: Yerde seken basketbol topu en sevdiğim gülüş.
14: Yaramaz gülüş falan var. Bozmayayım seni gülüş. Ses yok yani, ses yok. Aa, bu komik. Var, sinirlenmiş gülüş.
15: Böyle içine çeke çeke bir gülüş şekli var. O benim en sevdiğim. Nefessiz kalıyor.
16: Ya benim gülüşümde şöyle bir özellik var. Eğer gülerken güzel gözüküyorsam sahte. Böyle silahla vurulacak kadar çirkin gözüküyorsam gerçektir. Örnek, bu sahte. Gerçek.

alkış alabiliyor muyuz? Alttan peki şöyle masanın altına pıs diye böyle duman çıkıyor mu? Yapamıyoruz. Sade peki. Kurban olduklarım malumunuz, bunları ısınma turları ilerleyen dakikalarda inşallah her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak. Şimdi bizim en sevdiğimiz bölüm dediğimiz gibi hem yoklama hem de sosyal medya adreslerimizi takip etmek isteyen arkadaşlarımızı hatırlatma. Öncelikle biliyorsunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numaramız elbette mevcuttur. 0530 071 43 55. Haydi bir daha. 0530. Dikkat çekmeye çalışıyorum bak. Normal söyleseydim hiç ilgilenmeyecektim benimle. Kurban oldum işte. Alo, senden bahsediyorum. Ben böyle söyleyince bir şey söyleyeceğim. İnsanlar bak vallahi söylüyorum. Radyoya bakarak radyoyu dinliyor biliyor musun? Tabii canım. Gençlik radyoya bakarak beni dinlemeyin. Vallahi söylüyorum.

0: Facebook çok fazla faal bir şekilde kullanmadığımız bir sosyal medya adresi olmaya başladı. Ama beğeni sayfamız mevcuttur Arif Güven Showtime. Twitter @Arif Güven. Twitter @Arif Güven. Yoklama bakalım. Buyurun. Bak gelmiş bile. İşler sarpa sardığında Arif Güven Showtime yayında. Bu şey gibi ya. Ye tatlıyı çıkar hakkıyı. Böyle bir şey vardı değil mi? Sallamıyorum. Bir de ne vardı? Ye ekşiyi çıkar Ayşe'yi mi vardı? Tövbe ya. Başlayalım. Bakalım dostlar neredeyiz? Direkt ilk mesaj Silifke'den gelmiş ya. Kurban olduğum. Gülden'im çok çok teşekkür ederim. İş yerinde seninle birlikteyiz. Arif Güven. Allah razı olsun. Kurban olduğum. Arif'im en kıdemli dinleyici olarak ben de buradayım. Ömer abim kurban olduğum. Hoş geldin. Buyurunuz. Üstad Adana'dan selamlar. Kurban olduğum. Saygılar da benden olsun. Bu ne? Dur bakalım. Kral merhabalar, hayırlı yayınlar. Belçika takipte 139 Nevzat'ım, yoklamaya yaz beni de. Sevgiler saygılar. İyi bir insan olmanın dışında sen canımız yerimizsin. Güzel yürekli insan. Allah razı olsun valla. Bu şey gibi oluyor ya. Hani sevenden de sevmeyenden de Allah razı olsun falan diyoruz ya. Bunun bir versiyonu şudur. Gençlik bazen Facebook'ta görüyorum. Canım kardeşim şey yazmış işte. Hani doğum günümü kutlayan kutlamayan herkese teşekkür ederim. Ya yavrum bana niye teşekkür ediyorsun? Umurumda bile değilsin yani. Biz de böyle söylüyoruz. Sevenden de sevmeyenden de. Eyvallah kurban olduklarım. Paşam yine hoş geldin. Kulaklarımız sende. Gezegen burada dinlemede. Canım kardeşim. Çok çok teşekkür ederiz. Londra'ya sevgiler saygılar olsun. Buyurunuz. Afyon Karahisar. Kurban olduğum. Mehmet'im. Allah razı olsun. Abi arkadaşlarla birlikte seninle birlikteyiz. Teşekkürler gençlik. Kaç kişisiniz? Bazen şey yazıyorlar ya. Abi şu anda 8 kişi seni dinliyoruz. Ben hakikaten söylüyorum. Öyle zamanlarda çok geriliyorum ya. Diyorum ooo 8 kişi aynı anda beni dinliyor. Canım ciğerim geriliyorum. Diyorum oğlum Arif Güven imtihanım büyük yani. Sebep biliyorsunuz. Ben beni kimse dinlemiyor zannediyorum. O yüzden bu kadar rahatım abi. Ama siz abi seni dinliyoruz deyince harbiden söylüyorum. Bir davul gibi geriliyorum abi. Buyurunuz. Manisa'dan Özer Sarı. Benden diyor tüm çiftçilere selam olsun. Canım kardeşim ilk defa mesaj yollamış bize. Daha önce var mı? Kayıtlarda yok. Şş, yeni müşteri düştü. Gençlik. Özer'im hoş geldin canım ciğerim. Bu ne? Dur bakayım. Samsun Bafra. Kurban olduğum teşekkürler. Abi Antakya'dan merhabalar. Merhabalar Hakan'cığım çok çok teşekkür ederim. Erzincan bugün de seninle birlikte. Canım kardeşim ben de bugün sizlerle birlikteyim. Bak tesadüfe. Arif abi. Zat halinizin keyifleri nasıl efendim? Hüseyin'im yollamış 35. Bu ne eski Osmanlı Türkçesi? Tabii canım amacım nacizane taciz etmek olmayıp efkarı umumiyede bir aile bacası tüttürmektir. Lakin hicranla doluşu mazbut yüreğimi kırmaz iseniz zat-ı şahanelerinizi bir ömür boyu mesut ve mütüesser içerisinde yaşatacağım haber. Ne oğlum ne diyorsun lan? Çiçeğim daha bir dünya mesajımız var. Yoklamaya birazdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kurban olduklarım sakın hiçbir yere bence ayrılmayın.
1: Bir balıksanız ve hayat size ağaca tırmanmanızı emrediyorsa oksijene sövmeyi bırakın. Yeryüzünü suya boğmaya bakın.
2: Ben karıncayı bile incitmem cümlesindeki bile kelimesi karıncayı incitir.
3: Bu semtin yolları bayırdır sana benden başka yazanı hayırdır. Yani bu sözü söyledikten sonra insanın çiğ köfteyi yoğurup yoğurup böyle tavana falan atası geliyor.
4: Ciddiysen sonuna kadar varım, dalgaysan manyak sörf yaparım.
5: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
7: Saygı mağazaları.
8: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Köftcsöven Showtime.
1: Yes, buradayız. Ben. Bu kadar gürültü yeter. Gençlik bakalım yoklamaya kaldığımız yerden devamlar. Eskişehir selam olsun dostlar. Çok çok teşekkür ederim. Konya'dan kurban olduğum Betül yollamış. Teşekkür ediyoruz. Buyurun Gazi Emir seninle birlikte eyvallah. Patron şu anda seyir halindeyiz. Trafikteyiz eyvallah. Ordu Ünye kurban olduğum. Teşekkür ederiz. Selamlar Yalova. Ey kurban olurum. Bu neye bakalım. Abi hani dedin ya yeni müşteri düştü diye. Allah yardımcıları olsun yeni düşenlerin diyor ya. Valla aramıza yeni katılanlar varsa gençlik hakikaten söylüyorum. Kaçın kurtarın kendinize. Ama benim tezim budur abi. Hani kapatsan da frekansı değiştirsen de bir 5 dakika sonra yemin ediyorum kafamda kocaman bir soru işareti olacak. Ya bu deli acaba ne yapıyor deyip bana geri döneceksin göreyim. Bu nedir bakalım. Merhabalar konuşmasıyla bize 2 saatte 4 saatlik program sunan Arif Güven'e çok teşekkürler. Ay sana kurban olurum ya vallahi söylüyorum. Canım abicim Helsinki'ye selamlar olsun. İbrahim abimiz yollamış. Tadına doyulmaz program dinlemeye çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Vallahi şımartıyorsunuz ya. Böyle. Hoş buldum eyvallah canım kardeşim. Abi biz de buradayız iyi yayınlar dileriz. Çiçeğim teşekkür ederim. Buyurunuz. Nereden yazdığınızı yollarsanız seviniriz tabii ki. Bak Nazilli'den selamlar. Eyvallah kurban olurum. Çorum abi Çorum. Buyurun Mardin'den merhabalar. Merhaba. Kavurucu Yalova sıcağından. Merhaba patron. İyi yayınlar selamlar. Esin kurban olurum. Buyurun. Arif'im bütün işi gücü bırakıp çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ya. Özellikle bu radyo programını bekleyen dostlarımız var ya. Vallahi söylüyorum. Bunu yapmam lazım. Sevgili dinleyenler özellikle ben bu saatte buraya geliyorum diye bu saatte radyosunu açanlar var ya. Özellikle ben bu saatte program yapıyorum diye özellikle radyosunun sesini yükseltenler var ya. Valla. Ve özellikle ben bu saatte bu programı yapıyorum diye radyosunu kapatanlar da vardır herhalde. Paşa gönülleri bilir. İyi yayınlar. Senin dediğin gibi sakin Arif Güven sakin. Londra'dan selamlar Konce. Çok çok teşekkürler. Elbette biz de buradayız. 380 Nazan. Kurban olduğum teşekkür ediyorum. Paşam Karaman'dan selamlar. Eyvallah paşam. Buyurunuz Tokat'ımız bizlerle birlikte. Yozgat abi Yozgat. Sezen'im çok çok teşekkür ederim. Bir de fotoğraf yollanmış. Ofiste şu anda arkadaşlarıyla birlikte. Teşekkürler dostlar. Bilecik bugün de seninle birlikte. Oğlum bütün Bilecik adına konuşmasana lan. Seni sözcü mü ilan ettiler yani? Seni sözcü ilan ediyoruz. Bütün Bilecik dinliyor. Söyle Arif'e falan mı dediler? Teşekkür ederim. Çanakkale Biga. Eyvallah kurban olduğum. Abi yaz bitsin artık. Bunu aldık bezdik ya. Trabzon'dan bir de böyle bir el işareti var. Çok çok teşekkür ederim. Trabzon'a sevgiler saygılar olsun. Bakayım bakayım. Trabzon Şalpazarı Sistan'dan selamlar Arif. Kurban olduğum. Abi hayatımda düzen olsun yeter. Arif'im hayat her şey gönlünce olsun kurban olduğum. Mehmet Ali abimiz yollamış. Cümlemizin inşallah gençlik vallahi söylüyorum ya. Dediğim gibi hakikaten çok enteresan günler yaşıyoruz yani. Uşak'tan selamlar eyvallah. Manavgat'ımız kurban olduğu olmazsa olmazımız. Nevşehir'de bugün yayınlandı. Teşekkür ediyorum ya valla. Ne video mu? Ses var mı? Yok sadece arabasında seyir halinde. Nevşehir'de. Ürgüp'e doğru mu seyir halinde? Bak Ürgüp tabelasını gördük valla. Selam olsun. Balıkesir bandırma. Kurban olduğum. Boş ver gitsin aldırma diyoruz ya. Bakayım bu ne? Ya, daha bitiremedik ya. Bak ilk defa aramıza katılanlar var. Avukat Yasir Dikmen. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi sağ olun billahi sağ olun. Bakayım bakayım bakayım. Hatay'dan Süleyman. Kocaman selamlar. Kurban olduğum aynı şekilde olsun o zaman. Abi merhabalar. Murat seviliyorsun. Hayırlı yayınlar. Neredeyiz bakayım. 64. Uşak. Kurban olduğum bir fotoğrafımız var. Londra'dan selamlar. Önder. Abi ilk defa katılanlar var. Önder Bey de ilk defa mesela böyle bir fotoğraf yollamış. Az önce avukatımızdan ilk defa böyle bir mesaj geliyor. İsimlerimiz Burak ve Suat. Londra tarafında sadece seni dinliyoruz. İyi ki varsın. Bir selam söylersen sevinirim. Kurban olduğum. Hep selam söyleyeyim ben size ya. Buyurun. TTT gençlik bitmiyor ya. Selamlar olmazsa olmazımız. Nazım'a da selamlar. 638 İbrahim Balıkesir. Kurban oldum. Buyurun. Balıkesir bandırma boş ver aldırma demiyoruz diyor. Eyvallah kurbanım. Gençlik bu ne? Hollanda. Ay kurban olurum ya. Bir fotoğraf mı? Fotoğraf. Şu anda herhalde muhtemelen balkonundan çekilmiş olan bir fotoğraf var. gençlik. Yani bir bitirmemiz lazım şu mesaj bölümünü. Çünkü vermemiz gereken bir dünya haberimiz var. Daha haber başlıklarına bakmamız lazım diyorum. Aynı zamanda sizleri biraz oyalamak istiyorum. Çünkü özelden mi geldi abi? Dur bakayım. Ay kurban olurum ya. Adam. Fatih'im de şu anda benimle birlikteymiş. Takipteyiz. Öpüyoruz. Alper Sezer, Gürol ve ben. Selam olsun dostlar. Şakran da bizlerle birlikte olanlara. Ki birazdan Oktay abi arar. Beni yoklamaya yazdın mı diye. Abi ne zaman kalkarsa yoklamaya o zaman katılmak istiyor sürekli. Selam olsun dostlar. Şimdi gençlik verilmesi gereken acil bir aramız var. Aradan sonra burada olacağız. Çatlayan dudakları ıslatmak, yepyeni mevzular bulmak üzere. Ne diyelim? Canım kardeşim minicik bir mola diyorum, uzatıyorum. Çünkü sap gibi hiçbir şey hazırlamamışız abi ya. Vallahi hiçbir hazırlık yok abi. Bir şeyleri yayına atmamız lazım. Şu anda öyle bir durumumuz yok. Sevgili dinleyenler, ben size sünnet olduğumu anlatmış mıydım ya? Hazırladık mı? İyi, çok güzel. Çünkü saçma saçma konuşacaktım, yemin ediyorum. Gir, kurban olduğum gir.
0: Arif Güven.
2: Eve geldiğinde geldin mi sorusunu soran insanlar, ev telefonunu alıp evde misin sorusunu soran insana evlendireceksin.
3: Ödevini neden yapmadın diye soran hoca, yani yapmadım işte, bunun nedeni mi olur?
4: E hadi abi, hazırlanmamışsın daha, hani kopmaya gidecektik bugün ya.
5: Yani şimdi bir şey var mı yok mu diye sorulduğunda yok derler ya, hiç mi yok diye sorarsın. Hani o yokla hiç mi yok arasındaki varlık seviyesi nedir?
6: Aşk, geçmişi affeder mi? Tuvaletinizin dili olsa ne derdi?
7: Sat gecenin bir körü olmuş, kız bana WhatsApp'tan mesaj atmış, yazdı da şu. Uyudun mu? Abi çevrim içeyim ama yerinde, yani bir saattir çevrim içeyim ama uyudun mu diye mesaj atıyorsun. Bu mantıklı mı? Sence uyumuş olabilir miyim yani?

0: Ben bir şey kurban oldum, beraber kardeş kardeş bayanlar.
1: Baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Buradayız. Buraya dur bakalım. Aynen dediğin gibi Arif, Türkiye'ye geldiğimden beri evdekilerin maskarası oldum. Kahvemi çayımı alıp kulaklığımı takıp hazırlık yapıyorum yayını dinlemek için. Gülüyorlar bana. Eşirim, teşekkür ederim. Gençlik, bir şey söyleyeceğim ha. Alo. Her yerde bu programı dinlediğinizi lütfen söylemeyin. Söylemeyin. Hele bir şey söyleyeceğim. Hastanede falan hiç söylemeyin. Yani hastaneye giderseniz, ne bileyim abi ben Arif Güven Showtime dinliyorum derseniz, muhtemelen sizi acilden içeri alırlar. Ya da alo bir şey söyleyeceğim. Bak Arif Güven Showtime dinliyorsun, bir de gülüyorsun ha. Bunun bir bedeli olmalı diyenlere de inanmayınız. Bedava dostlar, bedava valla, bedava. Şimdi madem hepimiz toplandık, şöyle bir haber başlıklarımıza bakalım. Nedir ne değildir kurban olduklarım. Oy oy. Maalesef felaket haberlerimiz tabii ki de var, biliyorsunuz. Geçelim böyle haberlerden, işte biraz böyle kafayı dağıtmak için sıyırdığımızda bakıyoruz ki dünyanın meraklı bilim adamları, ki dünyanın meraklı melekleri onlar biliyorsunuz. Tabii canım, sen vuruyorsun kafayı, yatıyorsun abi, mis gibi sabah bir kalkıyorsun, aha bilim adamları yeni bir şey keşfetmiş. Bir de keşfettiklerine bakıyorsun, antin kuntin şeyler abi, vallahi söylüyorum ya. İşte zayıflamak istiyorsanız kilo verin gibi. Uzun boylu insanlar kısa boylu insanlara göre daha uzun gibi. Oğlum böyle araştırmalar yapmayın ya. Ama bak bu enteresan olabilir. Çünkü kadınlar sizleri ilgilendiriyor canım kardeşim. Kadınlarımız. Bakınız 14 yılınızı diyetle geçiriyormuşsunuz ya. Bakarız. Bir tane de bir arkadaşın haberi vardı. Şimdi bilim dünyası beyinsiz insanın şaşkınlığını yaşıyor diye başka bir haber daha var. O abi hatta bir şey söyleyeceğim. Hani beyninin bilmem kaçı mı yokmuş, öyle bir haber vardı. Hatırlıyor musunuz gençlik? Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlardı. Hatta abi meşhur olmak da istemiyormuş. Gayet normal hayatına yaşıyormuş. Haber de olmak istemiyormuş. Dedik vay be. Aa bak, Fransa'da beyninin %90'ı olmadan yaşayan bir adamın hayatına sorunsuzca devam ettiği açıklanmış. Diyorsun vay. Anlatırım kurban olduklarım. Ne oluyor da bitiyor. Dolandırdı. Giderken de para kolay kazanılmıyor demiş ya. Kurban oldum. Vallahi. Bir efsane daha tarih oldu. Birazdan belki bakarız dediğimiz haberlerimizden birisi de budur. Bu ne? Bakayım bir. Canım kardeşim, memleketin olmazsa olmazı biliyorsunuz hırsızlık haberlerimiz de, vicdansızlar. Tren rayları çalınır mı ya? Malatya'da hakikaten söylüyorum 29 metre uzunluğunda yaklaşık 1 ton 700 kilogram ağırlığında tren raylarını çalan 2 kişi tutuklandı. Bu nasıl bir şeydir ya? Al buyur. Bunu okumuştuk. Hatırlıyor musunuz? Ataşehir'de tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle bir sokak köpeğini sopayla öldüresiye döven ve tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Hasan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şaşırdık mı? Hayır abi. Anlatırız. Anlatırız dediğimiz daha böyle bir dünya haberimiz var. Canım kardeşim, günün konusu diyen dostlara elbette günün konusu da gelecek. Olabildiğince relax.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ustacığım, ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
1: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
0: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
2: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.

0: fabrikasını bile kurmuşlar. Neden bahsediyoruz canım ciğerim? Silivri'de kurdukları fabrikada sigara üreterek Türkiye genelinde piyasaya sürdükleri ileri sürülen 14 kişi gözaltına alındı. Sahte sigaradan bahsediliyor. Fabrikada 102 milyon 795 bin adet kaçak sigara ile sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Tövbe Rabbim. Benim Serkan diye bir arkadaşım var. Gerçekten söylüyorum. Beraber bazen İzmir'de takılıyoruz böyle. Hiç unutmuyorum ki 3-5 yıl önceydi. Markete giriyor. Çiçeğim diyor ki abi kaçak sigara var mı diyor. Adam da tabii haklı olarak böyle diyor. Ne diyorsun sen birader falan diyor. Dedim oğlum ne yapıyorsun sen ya? Diyor abi soruyorum ki diyor talep olduğunu bilsin yani. Dedim de oğlum dinle. Bugün dediğimiz gibi haberler biraz böyle bir can sıkıcı ama günün konusuyla kafayı dağıtacağız inşallah. Gıda terörüne komik ceza. Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin tespitlerine göre gıdada 7 hileli yöntem. Ki ara ara hani böyle bu haberleri görüyoruz. Neyin içine ne katılıyor, ne oluyor, ne bitiyor ki en sonunda hakikaten söylüyorum. Canan Karatay'ın dediğine geleceğiz. Zıkkımın kökünü yiyeceğiz, daha sağlıklı olacağız. Anlatırız. Şimdi ne yapıyoruz öyle mi? Peki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençlik kurban olduklarım sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Selamlar Arif abi.

0: Bálint Követ. Showtime. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Şu haberi bir aradan çıkartalım çünkü bu nedir diyorsun? Buyurunuz, gıda terörüne komik ceza. Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin tespitlerine göre gıdada 7 hileli yöntem varmış canım kardeşim. Ne gibi yöntemler uygulanıyormuş? Peki ne gibi hileler yapılıyormuş? Şuna bir bakalım. Derler ki bakın, hileli gıdalarda canım kardeşim maalesef çok da tükettiğimiz, sofralarımızın olmazsa olmazı tereyağı ve peynir başı çekiyor. %35'i ile süt ürünleri geliyormuş. Et ürünlerinde %22 ile ikinci sırada olduğunu görüyoruz hileli ürünlerin. Zeytinyağı hileleri %12 ile üçüncü sırada yer alıyor. Demişler ki %11 katkı maddesinde, %10 balda, %10 baharatta hileli tespitler yapılmış. Bakalım mesela ne oluyormuş? Bir numarada yoğurda bitkisel yağ ve jelatin katılıyor. Jelatin de canım kardeşim domuzun deri ya da kemiklerinin kaynatılmasıyla elde ediliyormuş ya. Ay yarabbim ya. İki numara yağlı tulum peynirine bitkisel yağ ve nişasta. Yağlı eritme peynirine bitkisel yağ karıştırılıyor. Üç numaraya bakıyorsun, şekere tekstil boyası. Yumuşak şekere domuz jelatini ve aynı zamanda tekstil boyası katılıyormuş. Ne kadar vicdansızlık, hakikaten söylüyorum ya. Buyurun. Dört numara tavuk kemikleri öğütülüp maalesef salama katılıyormuş. Kaçak çaylar 5 numarada yer alıyor. Kimyasal renklendirici, hatta domuz kanıyla renklendiriyorlarmış ya o kansızlar, yemin ediyorum ya. 6 numara %100 dana eti diye satılan sucuklarda at, eşek ve kanatlı eti kullanılıyormuş. 7 numara uzun soyulmuş sosise, kanatlı eti, yabancı doku ve iç organ katılıyormuş canım kardeşim. Bakanlık hileli gıda üretimine karışan 173 firmanın 282 ürününü paylaşmış. Yavrum valla hani şimdi böyle okuyorsun, böyle bir tedirgin oluyorsun. Bir şeyler satın almaya çalışıyorsun, diyorsun acaba bunun içine ne kattılar, bir paranoya koyuyorsun. Tövbe yarabbim, ben aynı parana kardeşim artık ben de hani hat safhaya geçmiş. Balık alıyorum dedim, kim bilir içine ne kattılar acaba. Bilmiyorsun abi, bilmiyorsun. Şimdi böyle zamanlarda biliyorsunuz kafayı dağıtmak için canım kardeşim günün konusunu veriyoruz. Şimdi günün konusuyla alakalı, şimdi müsait olduğumuz zamanlarda elbette Arif Güven Showtime WhatsApp hattından dinleyicilerimizle böyle bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. Benim söylediğim bir şey vardı. Biz bunu hani güldük aslında. Şöyle bir şeydi. Çünkü dedim ki ya arkadaş, civcivden korkan insanlar var bu ülkede dedim. Güldük dedim. Ya civciv bir insana ne yapabilir? Üstelik de dünyanın en tatlı şeyinden bahsediyoruz. Canlısından bahsediyoruz. Çok şekerdir mesela. Dedim Allah muhafaza, civcivden korkulur mu yani? Dedim bir pençe atar söker vallahi ciğerini gibi gibi. Hatırlıyor musunuz? Böyle bir konu olmuştu. Şimdi bu konuyla ilgili ya kurban olduğum, yani benim söylediğim bütün her şeyi çok da ciddiye almayınız ama gerçekten civcivden korkan başka bir dinleyici fırça atmış bana. Ben de korkuyorum, ne var dedim. Bak fazla tepeme attırma. Vallahi adresine 5 tane civciv yollarım. Şaka bir yana, tabii ki böyle bir sohbet olmadı da yani, ama yani tabii ki civciv yollarım falan demedim de. Ben de korkuyorum, ne var bunda şeklinde böyle dedim. Ciddi misiniz? Gerçekten de civcivden korkuyor musunuz? Yani şimdi birçok insana bu tuhaf geliyordur. Bir insan civcivden niye korkar? Hani horozdan kork eyvallah. Tavuktan kork eyvallah, da civcivdir bu yani. Velhasıl sonra dedim yani tamam, maç yapmaya gerek yok. Demek ki insanların böyle tuhaf korkuları varmış. Varmış abi, varmış. Ben bir kişiye denk gelmiştim, bir tane de dinleyici çıktı işte böyle. Dalga geçmeyin bizle, civcivden ben de korkuyorum gibi. Böyle bir yazışma oldu. Dedim iyi tamam. Buradan yola çıkarak o zaman şöyle bir şey soralım. Bugünün konusu bu olsun. Sevgili dinleyenler, sizin de hani saçma demek istemiyorum da hani korktuğunuz böyle tuhaf bir şekilde korktuğunuz bir şey var mı? Ya da söyleyeyim abi ya. Sevgili dinleyenler, soruyu soruyorum abi. Korktuğunuz en saçma şey ne? Abi ben bundan çok saçma bir şekilde korkuyorum dediğiniz ne var abi? Şimdi ben bir tane örnek vereyim mesela. Oldum olası benim korkularımdan birisidir abi. Tuvaletteyken ne bileyim abi, yani delikten yılan çıkması durumu. Korkuyorum abi, korkuyorum yani. Velhasıl hani insanların bu gibi korkuları vardır. Soralım. Sizin de kafanızda böyle paranoyak yaptığınız, korkuyorum bundan dediğiniz ne var? Korktuğunuz en saçma şey ne? Bunu soralım. 0530 071 4355 biliyorsunuz. Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Canım kardeşim olabiliyorsa sadece WhatsApp'tan iletişime geçelim. Instagram'dan yazmayınız, Twitter'dan yazmayınız, Facebook'tan yazmayınız. Hepsini kontrol etmek gerçekten zor oluyor. Çünkü anca zaten 3 parti WhatsApp'a gelen mesajları ayırabiliyoruz. Dolayısıyla da sadece WhatsApp olsun. Korktuğunuz en saçma şey ne? Kafanızda kurduğunuz o korkunç senaryo ne canım kardeşim? 0530 071 4355'e Arif Güven Show Time WhatsApp numarasına yazınız, yollayınız diyorum. Ara mı veriyoruz peki? Bir ara veriyoruz. Aradan sonra yeniden burada olacağız. Sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Bayanlar baylar. Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini. Radyonuzun sesini. Biraz daha yükseltin. Biraz...

0: Resmen mağazamızda seni dinliyoruz ama sen yayındayken müşteri gelmiyor be kardeşim. Onu ne yapacağız? Müşteri gelmiyor be kardeşim. Onu ne yapacağız?
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.

0: Köven Showtime.
1: Alkış. Burada kralım abi. İstediğim gibi her şeyi yapıyorum. Şimdi dostlarımıza sorduk. Abi tuhaf ama. Abi saçma ama, ne yapayım korkuyorum dediğiniz ne gibi korkularınız var? Günün konusu bu olsun istedik. Çıkış noktasını zaten az önce anlattım. Bakalım arkadaşlarımızın ne gibi korkuları var. Buyur bak. Hüseyin'im yollamış. Kurban olduğum der ki abi bana bıçakla, baltayla, ne bileyim tabancayla gel, gıkım çıkmaz diyor. Tın, çok da tın derim ama sakın bana iğneyle gelme. Hakikaten söylüyorum, ben de çok korkarım iğneden ya. Valla şimdiye kadar olmuştum da herhalde yok gibi geliyor bana. Topuklarım diyor, çok affedersiniz, iğneyi görürsem popama vura vura kaçarım ben yani. Buyurunuz. Kara kaplumbağa. Aşırı korkarım, ürperim, bir şey yapmayacağını biliyorum fakat diyor elimde değil, çok korkuyorum. Küçükken sürü halinde gördüm, sanırım o diyor psikolojik bir korkum oldu. Bildiğin kaplumbağadan bahsediyorsun öyle mi? Çok yavaş hareket eden, gıkını çıkartmayan, en ufak hani tepesine tık diye dokunsan kafayı içeriye çeken. Tabii canım. Kaplumbağa demişken de liseli ergenlerin sohbetine denk geldim otobüste. Vallahi önümde konuşuyorlar dedi. Diyor ki oğlum diyor, kaplumbağa almak ne kadar zor ya. O da diyor ki niye oğlum lan diyor. O düşünsene diyor, eve hiç kimseyi atamıyorsun diyor. İtiraf ediyorum, bir gün çıkıp kurban olduklarım bu son radyo programı dememden çok korkuyorum paşam. Ay kurban olurum ya. Nereye son, nereye son? Bitmeyen senetler, gırtlağa kadar borç, nereye son yani? Ben o zaman müjdeyi vereyim. Gençlik vallahi söylüyorum, uzun bir süre daha benimle birliktesiniz gibi geliyor bana. Ha bu arada ben de civcivden korkuyorum ama benim korkum o minicik sevimli hayvanı incitmekten korkuyorum. Ha evet dedim, yoksa hakikaten sen de civcivden korkuyormuşsun. Değil mi? Çok ufak böyle abi, insan eline alınca bile lan bir şey olmasın diye panik yapıyor böyle. Dur bakalım abi, küçükken, küçük yaşta daha doğrusu, tünel içerisinde bir kaza yapmıştık. 6-7 yaşlarındaydım. O gündür bugündür tünel içerisine girdiğimden böyle bir korku sarıyor beni. Evet ya, bende de galiba var o. Bir tık böyle tünel bitsin diye bekliyorum. Daral mı geçiriyorum? Kapalı alan fobim var mı diye yokluyorum kendimi. Hayır yok ama tünel bir an önce bitsin istiyorum. Bakalım bakalım. Ne gibi korkularınız var? Bakalım. Ben sahilde yürürken balık tutan insanların birisinin oltayı denize atmak suretiyle geriye doğru atması ve tam fırlatırken oltanın benim gözüme girip yerinden çıkması, yüzüstü yere yatmış bir şeyler izlerken sallandırdığım ayaklarımı gelip birinin kırması. Aydıncım, artık sana tıp el atmalı canım kardeşim yani. Emre yollamış. Az önce verdiğim örnek benim buydu. Hakikaten böyle bir korkum vardı benim, oldum olası. O da aynı şeyi söylüyor. Tuvalet deliğinden yılan çıkmayışsa abi ödüm kopuyor diyor. Doğru söylüyorsun. Buyur bak, herkesin enteresan korkuları var abi. Saçma mı saçma, garip mi garip. Kübra yollamış. Haydar Dümen diyor ya. Çocukluğumdan beri garip bir şekilde korkuyorum adamdan. Haydar Dümen'den mi? Bu da benim korkularımdan birisi. Ki sıkı takmışlar bu takabı diyorlar. Alper de aynı şekilde korkuyormuş. Düdüklü tencere abi. Korkuyorum. Bakalım. Metrobüs beklerken arkamdan bir delinin beni raylara itme korkusu var içimde diyor. Kafada senaryoyu kuruyoruz abi. Köydeki tuvaletin deliğinden kurbağa çıkmıştı. O gündür bugündür kurbağadan korkuyorum abi. Eyvallah. Bütün aile fertleriyle aynı arabaya bindiğimiz zaman kaza geçirip hepimiz ölürüz diye ödüm kopuyor. Bunu düşünmekten teşekkür ederim. Nasıl yolu bitirdiğimizi anlamıyorum demiş. Hamam böceğinden korkuyorum abi. Ya bu saçma değil. Yani hamam böceğinden korkan bir sürü insan var zaten de. Dur bakayım. Sema yollamış. Bak şimdi korkuya bak abi. Kafadaki senaryoya bak, anlatabiliyor muyum? Diyor ki buz pistinde yere düşersem, biri elimin üzerinden geçerse ve parmaklarım koparsa. Korkusu buymuş ki hayatımda sadece bir kez de diyor buz pistine gittim, başka da gitmedim yani. Tevekkili kahini senaryo bu, kafa bu. Canım kardeşim, tuhaf ama saçma ama ne yapayım korkuyorum dediğiniz acep ne var, bundan bahsediyoruz. 0530 071 4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası.
0: Arif

Arif abi kolay gelsin. Dükkandayım, çalışıyorum. İkide bir saate bakıyorum. Babam diyor ki saate neden bakıyorsun? Ben de diyorum ki Arif abi gelecek.

0: Esküven Show.
1: Yine Tarzan gibi bağıra bağıra programa gittik abi. Canım kardeşim, kurban olduklarımız, saçma ama ne yapayım korkuyorum dediğiniz acep neler var diye arkadaşlarımıza sorduk. Bu nedir bakayım bir.
2: Arif'im, ben depo sorumlusuyum. O koliler her sabah içeri girme sanki üstüme gelecek diye psikolojik olarak yıllardır böyle korkuyorum. Bunu da söylemiş oldum.
1: Abi koliden mi korkuyorsun ya? Şimdi doğru mu anladım ben? Ha? Koliden mi korkuyorsun? Dur bakayım abi.
2: Arif'im, ben depo sorumlusuyum. O koliler her sabah içeri girme sanki üstüme gelecek diye psikolojik olarak yıllardır böyle korkuyorum. Bunu da söylemiş oldum.
1: Saçma ama ne yapalım? Tuhaf ama ne yapalım? Korkuyorum abi dediğiniz acep ne var? Dediğimiz gibi çünkü civcivden korkan bir arkadaşın hikayesiyle yola çıkmıştık. Bu ne? Dur bakayım.
3: Abi bir de uçak korkum var. Bir keresinde abi Avusturya'dan Türkiye'ye uçakla uçuyorum. Abi uçağa ilk giren benim, uçağın kapının ağzında böyle bekliyorum. Giremiyorum bir türlü abi. Bağırıyorum, girmek istemiyorum diye. Arkadan bütün yolcular sırtından iteklediler beni. Kardeşim ölürsek hep beraber öleceğiz. Niye korkuyorum bu kadar dediler. Ya böyle bir anım da var yani.
1: Diğer yolcuların da tepkisine teselli şekline bak. Ölürsek hepimiz öleceğiz oğlum, rahat ol. Şey diyorlar ya, şu uçak yolu ya, şu kaptan pilotla başlayalım canım kardeşim. Bir kere bu kaptan pilotlar biliyorsunuz ki bizlere güven verme adına, hakikaten söylüyorum, çok böyle olgun, çok böyle tok, çok kendinden emin ses tonuyla konuşuyorlar. Tabii canım, yapalım mı? Dur bakayım, bir yapayım. Sevgili yolcularımız, hepinize merhaba. Ben kaptan pilotunuz Arif Güven. Biri beni kaptan çıkarsın lütfen. Öyle değil, değil, değil. Valla bak, hep çok seksi geliyor bana kaptan pilotların sesi ve ben sürekli kaptan pilotları ne bileyim abi kokpitte sanki böyle röpteşamburla oturuyormuş gibi hayal ediyorum. Sonra işte tehlike anında şey diyorlar, işte çıkışlarımız bu tarafta, bu tarafta. Yavrum nereye çıkıyorsun, nereye çıkıyorsun kurban olayım yani. Yine işte tehlike anında tepeden düşecek oksijen maskelerinizi takın. Takalım da hani şey, artık baktın düşüyorsun kurban olduğum. Hani aman takayım da ne bileyim enkazda tek salak ben gibi gözükmeyeyim de. Var var, ben de hakikaten söylüyorum uçak yolculuklarından. Önceleri çok korkuyordum. Şimdi hani şöyle söyleyeyim. Kurban oldum. Normalde yemek yerken tabii ki de hani Allah'ım sana şükürler olsun falan dediğim gibi böyle şeyleri alışkanlık haline getirmemişim. Ama o uçakta bana verilen o bir damlacık sandviçi yerken Allah'a hakikaten söylüyorum. Allah'ım diyorum, verdiğim bu nimetler için. Sebep korkuyorum. Arif'im koller tavana kadar. Eyvallah, kurban oldum canım abicim. Bakalım arkadaşlarımızın ne gibi korkuları var. Güzel günleri görememekten korkuyorum abi. Ay kurban olurum ya. Bunlardan mı korkulur diyerek civciv fotoğrafları yollanmış. Evet ya, iki tane dünya tatlısı civciv fotoğrafı var. Teşekkürler. Bu ne, dur bakayım. Korkularımızdan bahsediyoruz. Oy oy oy oy oy. Bir dünya mesaj var. Gençlik artık yollamayınız. Bu kadarı muhtemelen yeterli olacak gibi geliyor bana. Neredeyse adımla hiç hitap etmeyen kişilerin birdenbire adımla seslenmesi ya da mesaj atmasından korkuyorum abi. Eyvallah ya. Diyorsun kim bilir gene ne işi düştü. Asla saçma değil. Gerçek bir korku bu. Nedir? Hamam böceği. Ya hamam böceği zaten saçma değil söyledik. Aa bak, Hakan'a bak. Nasıl bir şeydir bilmiyorum ama lahana bebekten korkuyorum abi demiş ya. Lahana bebek ne ya? Arat bakayım görsellerde. Bilmiyorum abi. Yılandan korkuyorum. Herhalde canım. Trafikte birinin şak diye arabanın kapısını açıp yanıma oturmasından çok korkuyorum abi. Sivrisinekten korkan var. Necla, kuşlardan korkuyorum. Gülücük, gülücük, gülücük. Gece yatak odasında aynalı dolaptan korkuyorum. Buyur, bak Cemal yollamış. Abi tuhaftır bilmiyorum ama diyor tabutun üzerindeki o yeşil örtüden korkuyorum. Elif, ayakkabının altına sakız yapışmasından çok korkuyorum. Buyur. Herkesin kafasında kurduğu işte planlar var. Kurduğu böyle ne bileyim abi paranoyaklar var. Sahilde gezerken mısırcıların mısır tankını çocukların üzerine devirmesinden çok korkuyorum abi. İş makinalarından korkuyorum abi. Olur mu oğlum, iş makinaları bizim memlekette terapi biliyorsunuz yani. Tabii canım. Palyaçodan çok korkuyorum abi. Lavabodaki kurutma makinesinin içinden elime böcek düşmüştü. O gündür bugündür böcekten çok korkuyorum. Gülmekten çok korkuyorum abi. Hani çok güldük başımıza bir şey gelmesin durum herhalde. Birinin aniden önüme çıkıp bö diye korkutup. Ya o orada korkar zaten insan. Yavrum şaka gibi kelebekten korkan var ya. Çok affedersiniz, dalyan gibi şu, tövbe yarabbim ya. Siyah yüz maskelerinden çok korkuyorum abi. Hamam böceği gelmesin. Düdüklü tencere mali bunu, benim de hemfikir olduğum bir konu. Korkuyorum abi, korkuyorum. parti daha mı? Belki iki parti daha yapacağız. Canım kardeşim, kurban olduklarım, sakın bir yere ayrılmayın.
0: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
4: Selam abi, seni Ayrabol'dan dinliyorum, ben de buradayım. Arif Güven
5: Show. Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
6: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
7: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
8: Abilerin bir tanesi, Koçköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ama yapacak bir şey yok. Korkuyorum dediğiniz acep ne var? Arkadaşlarımıza sorduk.
1: Harbi abicim, iyi yayınlar. Günün güzel geçsin inşallah. Abi benim en büyük korkum, sürekli yollardayız. Tepeler olsun, bir tuvaletim gelse bulamazsam ne yapacağım diye korkarım abi. Yemin ederim öyle böyle sıkıştırmıyor abi ya. Seni seviyoruz abi, iyi yayınlar.
0: Eyvallah, kurban olduk. Evet, yani yol kenarlarında malumunuz pet şişeler görüyorsunuz ya, içi sarı sarı. Hani ona bir çare, bir tık, anlatabiliyor muyum? Bakalım bakalım bakalım. Abi ben karanlıktan çok korkarım. Karanlık dar odalar, ne bileyim diyor. Karanlık dar koridorlar. Giriş kesinlikle. Eyvallah kurban olduğum, bu nedir? Gök gürültüsünden, şimşekten çok korkarım. Abi ben de çok keyif alırım ya. Muhteşem keyif alırım ben de. Valla. Tuhaf. İnsanoğlu tuhaf. Bakayım. Herhangi bir zamanda ağzımın, ne? Dur bakayım. Herhangi bir zamanda ağzımın üstüne düşen ön dişimin kırılmasından çok korkarım. Zamanda yaşadım diyor. Eyvallah canım kardeşim. Çok korktuğumu söyleyeyim ama. Bunu teşekkür ederim canım kardeşim. Bak, Sevda yollamış. Bülent Ersoy makyajsız halini görmekten çok korkarım diyor. Kaç saat sürüyordu? 9 saat bile sürüyormuş, kurban oldum. Dedim lan 9 saatte koca bina boyanıyor yani. Bir yürüyen merdivenin inmek çıkarken sorun yok, inerken sıkıntı benim için demiş ya. Yürüyen merdivenden inerken çok korkuyorum. Ilık içecekler benim değil ama diyor arkadaşımın korkusu. Enteresan. Şerit metreden korkarım abi. İğneden korkarım. Kurbağadan korkarım. Metroda sarı çizgide beklerken ya da caddede ışıklarda beklerken birinin arkamdan beni yola itecekmiş gibi hissiyatı beni korkutuyor abi. Eyvallah. Aynadan korkarım. Ki bunu yazan bayan. Hayret yani. Daha dün gece ufak sarı örümceğin yüzüme doğru gelmesi, hatta irkildim diyor. Annem korkmayın, berekettir dedim. Buyur bak. Köydeki tuvaletin deliğinden yılan çıkmasından çok korkuyorum abi. Bende de var. Al abi, şaka gibi ya. Bak hani civcivle yola çıktık. Zehra'cığım, bu gerçekten doğru mu? Yoksa hani civcivi alternatif olsun diye mi yazdım bilmiyorum ama insan güvercinden korkar mı ya? Civciv diyorsunuz ama abi ben gerçekten güvercinden korkuyorum demiş. Doruk, dedemden korkuyorum abi diyor ya. Yürüyen merdiven fobisi var. Yürüyen merdiven bozulur da girişinde ya da çıkışında beni yutar diye korkuyorum. Bak yazarken bile korkuyorum demiş Ayşegül. Buyurun. Oynayan taşa basınca altındaki suyun dışarıya fışkırarak gözüme gelip kör etmesinden çok korkuyorum. Bu ne senaryo ya? Bu ne senaryo ya? Çaydanlık taşırken birden el bileğimin bükülmesinden çok korkuyorum. Maşa ile elimi yakmak, şu anda yaktım diye çok korkuyorum. Tuvaletten fazla büyük ve tuvaletlerin fazla büyük ve küçük olmasından korkuyorum. Fareden korkuyorum. Fareden eyvallah, hani korkanları duyduk zaten. Karanlıkta yalnız olduğumu bildiğim halde yalnız değilmişim gibi korkuyorum. Tavşanların ayağından korkuyorum. Tövbe yarabbim ya. Arı arı korkulur. MR cihazı. Evet. MR cihazından, evet, doğru söylüyorsunuz. Bir de tuhaf tuhaf sesler çıkartıyor ya. Palyaço, davul sesi, düdüklü tencere. Uyurken yanımdan biri geçiyorsa tokat atacakmış gibi hissediyorum. O nasıl bir senaryo? Kilo almaktan korkuyorum abi, eyvallah. Boş hasta odasından korkuyorum. Enteresan. Boş hasta odası. Uçan, Allah Allah, uçan balondan bir insan niye korkar ya? Sinem yollamış, uçan balon patlayacak, içindeki gaz yüzüme gelecek, yanacağım diye çok korkuyorum. Abi bu ne senaryodur ya? Evet ya, gece tuvalete kalkmışken oda parfümünün pıst diye pıslamasından korkuyorum. Dehşet verici bir şekilde diyor. O bende oldu biliyorsunuz değil mi? Anlattım abi. Biraderle birlikte korku filmi izledik. Hiç de sevmem ama yapacak bir şey yok. Velhasıl odaya gittim, pıst dedi. Ben de dedim birader sesleniyor herhalde. Dedim ne oldu? Baktım ses soluk yok abi. 5 dakika geçti, yine pıst. Dedim oğlum ne oluyoruz ya? Sonradan fark ettim. Kabuklu böceklerden korkuyorum abi. Bu ne, dur bakayım. Gece odada ışık yokken aynaya bakamam. Arkamda biri varmış gibi görüyorum. Ayrıca karanlık aynanın önünden geçerken yansımamın beni gözleriyle takip ettiğini hissediyorum. Bilal'cim artık sana da tıp müdahale etmeli. Bir psikiyatriste görünmen lazım. Kanalizasyon kapaklarına basmaktan korkuyorum. Vay bak. Diyor ki Behlül gibi birisine Bihter gibi aşık olmaktan korkuyorum. Eskiden tuvaletlerin kocaman camları olurdu, havalandırması. İşte oradan çok korkardım. Hala da korkarım. Eyvallah. Gençtik, kurban olduklarım. Vallahi hala hani mesajlar. Bir parti daha mecburen okuyacağız herhalde. Ondan sonra haberler mi? Peki. Ayrılmayınız. Birazdan buradayız.
2: Kerem Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
3: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
4: Arif Güven, Show'da.
5: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
6: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
7: Selam Arif Güven, Löbrugaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
8: Ben Merve.
9: Ben Cansu.
10: Ben Büşra.
11: Ben Aslı.
12: Ben Tuğçe.
13: Ben Şennur.

0: Başım ağrı, fes başım ağrı.
1: Dur yapayım ya. Dattiri dat tat tat tiri dat tat tat tiri dat tat tat. Hayır öyle değil. Nasıl komutanım? Dattiri dit dit dattiri dit dit. Kurban olduğum çok çok teşekkür ederim. Ya şey miydi? Dur bakayım. Bir tıklasana şuna bir.
2: Selamünaleyküm Aylişer. Abicim kolay gelsin. İzmir'deydim. Yayın yoktu burada. Telefon mu çekmiyor ya da yayından bir sorun vardı bilmiyorum ama yayın şu anda geldi. 391 Hakan kardeşim geç de olsa yoklamaya girelim bir zahmet. Seviliyorsunuz. Kolay gelsin Aylişer.
1: Hakan'ım kurban olduğum şu anda seyir halinde. Bak 71 Cüneyt'imizden zaten ses kayıtları geliyordu. İki tane dünya tatlısı ses kaydı geldi. Evlatları herhalde. Dur bakayım.
3: Merhaba abi ben de buradayım. Ben de buradayım.
1: Yerim ben sizi be. Vallahi yerim. Sağlıklı mutlu güzel hayatları olsun inşallah. Canım ciğerim Cüneyt'im öpüver benim yerime. Abi üniversiteyi kazanamamaktan korkuyorum. Eyvallah doğrudur. Bu ne? Dur bakayım. Bir Allah'tan korkuyorum bir de Allah'tan korkuyorum. İnsanın cahilinden korkuyorum. İftiraya kurban olmaktan korkuyorum. Ama en önemlisi değerli paşam. Korkularımızın çoğalmasından korkuyorum. Şimdi fark ettim ama çok şeyden korkuyormuşum meğer. Evet Londra gezgin. Teşekkürler. Dur bakayım bu ne? İzinli gününde erken kalkmaktan korkuyorum. Erken yatarım, erken kalkarım. Gençlik toparlıyorum artık bir dünya mesaj var. Her şeyi bırakın bir kadın olarak yolda yürürken korkuyorum. Bu kadar taciz, şiddet, istismardan sonra son derece haklısın. Vay baba ne kadar çok korkularımız varmış ya. Bakayım bakayım bakayım. Tsunami'den korkuyorum abi. Buyur bak. Muhabbet kuşundan korkan çıktı ya. Tavuk, muhabbet kuşu, kelebek, kanatlı her şeyden korkuyorum. Sen söyleyince fark ettim. Ben de düdüklü tencereden korkuyorum. Evet abi. Aniden karşıma bir şey çıkarsa korkuyorum. Ben onu şeyde çok yaşıyorum ya. Abi daha afyon patlamamış. Ne bileyim sabah evden çıkarken çöpü atmaya gidiyorsun. Çöpün kapağını bir açıyorsun. Kedi diye böyle. Hayvanlardan çok korkuyorum abi. Eyvallah. Yanımda patlayacak olan balondan korkuyorum. Hamam böceği diyenler var. Buyur bak. Vitrin mankenlerinden korkuyorum demiş ya. Özellikle de yüzsüz ve bacakları olmayanlardan. Abi ne tuhaf korkular var ya. Bir şey rendelerken elimi rendeye sürterek parçalama korkum var sanırım. Evet doğru. Tuhaf olmasa da böcek gördüğüm zaman arkama bakmadan kaçarım. Ama nerede olursam olayım çığlık atmam diyor. Rezil olmam. Eyvallah. Maalesef bak balonlardan korkuyormuş ya. Ve sadece patlayacak diye korkmamdan dolayı benim şahsen balon şişirirken de korkuyormuş. Arabanın camı açıkken yanımdan geçen arabadan mıcır, taş vesaire gelip de gözüme girmesinden korkuyorum. Denizden korkuyorum demiş ya. Denize dair her şeyden. Su altı hayatı, kabuklu, yumuşakça, yüzgeçli, yüzgeçsiz, memeli, memesiz. Balık tutmaktan aşırı zevk alıyorum ama ne zaman balık tutmaya gitsem biri oltasını sallarken kancayı göz kapağıma takacakmış gibi hissediyorum. Evet ya korku genelde herkeste var. Hatta hatırlıyor musunuz geride bıraktığımız günlerde dedik herhalde bizim memleketten başka bir yerde olmaz. Abi balık tutuyor o hani bir anda çekiyorsun ya balığı sudan. Balığı bir anda çekiyor ve yoldan geçen araba balığa çarptı ya. Balığa araba çarptı diye biz haberi verdik yani. Dur bakayım. Odamda donla dolaşırken birisinin laps diye içeriye girmesinden korkuyorum. Kapılarda kilit yok. Her defasında lavaboya gitmeye üşeniyorum. Bu yüzden de kapının arkasından geçerken... Tövbe yarabbim ya. Arkamdan iş çevirmelerinden korkuyorum. Apartmanın içinden korkuyorum. Bodrum kat, zemin kat, ara katlar ve üst katlar. Hepsini tek tek... Allah Allah. Bulaşık makinesi noksanlığında elimi tıkanmış lavaboya sokmaktan korkuyorum. Buyur. Bu da bir korku. Anesteziden uyandırılırken saçmalamaktan korkuyorum. Havuz ya da deniz yükseklik fark etmeksizin. Balıklama atlamaktan çok korkuyorum. Ölürüm de demiş atlayamam. Güzel. Toparlayalım gençlik. Diyeceğim de daha bir dünya mesaj var ya. Bulunduğum odanın perdesi açıkken sniperla vurulmaktan korkuyorum. Senaryoya bak abi ya. Hakikaten söylüyorum. Toplu taşıma araçlarında bir anda bayılacağım ve herkese rezil olacağım korkusu yaşıyorum. Güneş çarpma korkusu demiş. Müzik Evde tekken müzik, kulaklıkla müzik dinlemek ödüm kopuyor valla. Allah Allah. Sanki diyor esnada eve hırsız girse duymayacakmışım gibi geliyor. Gençlik bu kadar yeterli olmuş olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Daha okumadığımız bir dünya mesaj var ama zaman da yok. Malum birazdan böyle bir F5 yapacağız. Yazıyor yazıyor haberleri gelecek. İnşallah memlekette güzel şeyler oluyordur ki çünküsü ihtiyacımız var. Sonra biliyorsunuz ki finalde helal olsun ya. Vallahi insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle artık biliyorsunuz final yapıyoruz. Sonra İstiklal Marşı ve kapanış diyerek. Bugün de müsaadenizi isteyeceğiz. Gir kurban olduğum gir.
0: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
4: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben, Allah'a emanet ol.
5: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
6: Arif Güven, Showtime.
7: Ben Manavgat'tan Bay Çiko, sana çok teşekkür ediyorum.
8: Selamun aleyküm Arif abi, Giresun Gürala'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
9: Merhaba Arif abi, ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi, ben de.
10: Selam Arif abi, ben Hatay'dan Ebrar, ben de buradayım.
11: Selam, Kırklar Elinden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
6: Arif Güven.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: Arif Güven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle, kurban olduklarım, şöyle bir F5 yaptık. Haberler bu nedir? Şöyle bir bakalım. Giderek mümkün olduğu kadar kötü haberleri vermemeye çalışıyorum sizlere. Çünkü şu bu radyo programına hakikaten söylüyorum. Akvaryum gibi düşünün abi. Bakıp huzur bulun diye düşünün. Tabii canım. Gerçi akvaryum diyorum da ben de huzur bulayım diye vallahi söylüyorum. Eve akvaryum aldım abi. Işıklandırdık, taşlarla güzel böyle bir mekan hazırladık. Dedik balıklar mutlu olsun. Ertesi gün bir kalktım, aha balıklardan bir tanesi ölmüş. Gittim arka bahçeye gömdüm abi. Öbür gün baktım bir tane daha ölmüş. Dedim ne oluyoruz ya? Arka bahçeye yine onu da gömdüm. Benim arka bahçe bildiğin zincirli kuyu mezarlığına döndü yani. Ya huzur bulalım diye aldık. İyice strese girdim. Her zaman bakıyordum ölen var mı ölen var mı diye. Geçelim, bu nedir? Dur bakayım. Uy. Şu araştırma sonuçlarını da verelim. Gençlik, şunu söyleyelim bir kere. Türkiye'de internet özgürlüğü yok diye böyle bir haber var. Ki bunu artık hani detaylı bir şekilde okumaya gerek yok. Bakınız Wikipedia. Bakınız bir ara YouTube. Hakikaten şöyle bu YouTube'u aça kapaya yalama yaptık yemin ediyorum. Baba ne uğraştık şu YouTube'da ya. Bir açtık bir kapattık. Bozduk la siteyi. Hani sürekli işte bilmem ne mahkemesinin kararıyla diyor. Hatırlıyor musunuz o günleri? Dedim oğlum artık bunu kapatmaya gerek yok yani. Hani mahkeme kararıyla YouTube'un üstüne asma kilidi takalım böyle bekleyelim yani. Bir ara vallahi söylüyorum ya, herkes abi dava açıyordu. Herkes YouTube'a dava açıyordu. Dedim bu kadar bassız bir site olur mu ya? Dedik herhalde dava açmayana kız vermiyorlar bu memlekette yani. Bayadan beri malumunuz YouTube çalışıyor. Mahkemelerimiz uyuyor mu? Alo niye kapatmıyorsun? Evet. Türkiye'de internet özgürlüğü araştırması vardı. Ki hatta hani biz bunu geride bıraktığımız günlerde basın özgürlüğü müydü? Basın özgürlüğünde de Türkiye'miz maalesef 42 ülke içerisinde 42. olmuştu. Yani dedik en azından şükür listede varmışız yani. Tabii canım, basın özgürlüğünde 42 ülke arasında 42. olduk. Dedik seneye çok çalışır, 42 ülke arasından 43. oluruz yani. Öyle yavrum, hayatın gerçeği işte bunlar. Bakalım. Buyurunuz. Kadınlar 14 yılınız diyette geçiyormuş. İngiltere'de elektronik eşya markası Diit tarafından yapılan, Diit dediğimiz marka hani bariz hala günümüzde olan bir marka olduğu için söylemiyorum. Yapılan araştırmada hayat boyu ortalama 14 yılın diyet yaparak geçtiğini ortaya çıkartmışlar. 2000 kişiyle yapılan araştırmaya katılanlar her yılın 4 ila 5 ayını katı diyet uygulayarak geçirdiklerini söyledi. Buna göre her 4 kişiden biri ince fiziğe sahip ünlü ekran yüzlerinden etkilenerek zayıflamak istiyormuş. Katılımcıların %66'sı ise özellikle yazın hafif ve vücuda oturan kıyafetlerin içine girebilmek için. Evet, yaza doğru genelde diyet yapılıyor. Malumunuz söylüyorduk, Nisan Mayıs ayları da hatırlıyor musunuz? Yani ofiste 10 kişi çalışıyorsa babacığım bu 10 kişinin banko 13'ü diyetteydi yani. Bak kadınlar 14 yılı diyete ayırıyorlar. Erkekler yılda 3 ay diyet yapıyormuşuz. Bir de kadınların mazereti malumunuz, hep şey diyorlar ya. Ben aslında çok iyiydim de doğumdan sonra kilo aldım deyip duruyorlar. Diyorum doğru, ben de doğduğumdan sonra çok kilo aldım. Çünkü ilk doğduğumda 3 kilo bilmem kaç grammışım. Şimdi vallahi çocukken ne kadar tatlıymışım yani. İlk doğduğumda çok çirkinmişim. Muhtemelen beni herhalde aileme siyah poşette teslim etmiş olabilirler yani. Sonra böyle fotoğraflara bakıyorum. Biraz böyle tıfıldayınca çok hakikaten güzel bir çocukmuşum. Tabii canım, kucaktan inmiyormuşum. Şimdi bakıyorum kıllı bıyıklı bir adam oldum yani. Var mı kurban olduğum? Var mı? Bu nedir ya? Almanya'da kurban olduklarım, yine mi fazla cari veren ülke olmuş Almanya, vay be. Cari ve fazla kelimelerini ilk defa yan yana görüyorum. Evet yani düşün ya. Cari diyor ve fazla diyor. Almanya'da canım kardeşim, cari fazla veren ülke olmuş Almanya. Vallahi cari ve fazla kelimelerini ilk defa yan yana görüyorum. O sebepten dolayı da bünyemde tarifi zor dalgalanmalar yaşıyorum şu anda. Malumunuz kıskançlıklarından ne yapacağını şaşırdılar. Öyle cari fazla vermek falan, geç onları ya. Yavrum kurban olduğum sevgili dinleyenler, artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Şöyle bir şey yapalım. Artık bir F5 bir haber gelmişti galiba değil mi? Nevzat'ın Belçika'dan mı yollamıştı? Dur bakayım. Marmaris'teki yangında denize atlayan köpeği sahil güvenlik kurtardı. Oy kurban olurum ya. Bugün yine böyle bir haber vardı. Yine maalesef dediğimiz, vicdansızlar dediğimiz haber de var. Çünküsü Kayseri'de parkta çenesine sert bir cisimle vurularak kırıldığı değerlendirilen ve gözleri oyulmuş köpek bulundu. Ya bu nasıl vicdandır ya? Gerçekten söylüyorum. Nasıl bir tövbe yarabbim ya. Neyse, gençlik gider ayak, sinirlerimi bozmayayım. Malumunuz yaşlıyım. İp kalpten giderim sonra. Sakin olalım. Sakin, sakin, sakin şampiyon.
2: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
3: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
4: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
5: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
6: Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Arif Güven. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Showtime.
3: Sevgili dinleyenler, malumunuz bugün de yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Adettir biliyorsunuz. Programın finalinde olayı tatlıya bağlama adına helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle final yapıyoruz. Çünkü sonu mutlu biten bütün hayat hikayelerini beğeniyoruz. Sonu mutlu biten bütün filmlerden keyif alıyoruz. Sonu mutlu biten radyo programlarını da seviyoruz be. Var mıydı bugün bir haberimizi sanki ayırdık bir hatırlıyorum ben. Evet bak. Helal olsun. Yani şimdi hiç tepkisiz kalmamış, uyarmış. Neden bahsediyorum? Son zamanlarda canım kardeşim çokça okuduk. İşte sizi işte terör örgütüne para kaptırma vesaire vesaire buraya para yatıracaksınız gibi gibi dolandırılan insanların hikayelerini biliyoruz. İşte karakoldan arıyoruz gibi gibi. Bak, yaşlı kadını uyanık vatandaş kurtarmış. Helal olsun. Bu arada kadın da haber olurken yaşlı yazılmasına herhalde üzülmüştür yani. Biri böyle haber yapsalar üzülürüm. Yaşlı adamı uyanık vatandaş kurtardı deyip yaşlı adam ben yani. Nedir hikaye, dur. Kadıköy'de dolandırıcılar tarafından kandırılan yaşlı kadın yüklü miktardaki paranın çöp kutusuna bırakmak üzereyken bir vatandaş tarafından fark edildi. Görgü tanığının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının çöp kutusuna bırakmak için bankadan çektiği yaklaşık 15 bin liraya el koydu. Helal olsun vatandaşa bak. Olay saat 12.30 sıralarında Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde yaşanıyor. İddiaya göre Samahat Ener, 75 yaşında isimli kadına telefonla ulaşan dolandırıcılar önce bankadaki hesabından para çekmesini, biliyorsunuz buraları zaten, buraları geçelim. Bu sırada Samahat Ener'i parayı çöp bidonuna doğru götürdüğünü gören bir vatandaş, bir kadın durumu fark ediyor. Hemen polise haber veriyor. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çöp bidonunun başında bekleyen Emer'in elindeki paraya el koyuyor. Kimliği belirsiz kişilerin kendisini dolandırmak üzere olduğunu polis ekiplerinden öğrenen kadıncağız, paramı çöp kutusuna bırakıyordum. O sıra sarı gözlüklü bir kadın gördüm. Teyzeciğim, seni kandırıyorlar, sakın paranı bırakma dedi. Ben de bırakmadım, param çantamda şimdi dedi. Samarat Ener ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayı gören bir vatandaş ise yaşlı teyzeyi telefonla arayıp kandırmışlar. Bankadan parasını çektirip çöp kutusuna götürürken biri görmüş. Kadını uyarmış. Sonra buraya polisler gelmiş. Parayı alıp, ben niye böyle masal anlatır gibi anlatıyorum ya. Sonra kırmızı başlıklı kız ormanda ilerlemiş. Tamam mı? Benim hiç sesim böyle bir şey olamaz herhalde. Canım kardeşim, kurban olduklarımı hiç uzatmayalım. Keyifliydi, güzeldi. Umarım yüzünüzde bir parça da olsa bir tebessüm bıraktırtabilmişizdir. Amacımız buydu ve bunu yapmaya çalışırken olduysa da bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur. Ama tabii ki de sonuna kadar affola. Diyorum, artık müsaadenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi gençlik, hoşça kalın.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
2: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: İşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla

0: en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahinler'den Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahinler'den Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahinler'den Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

yakından inceleyin. Test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon: 0222 217 44.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Teşekkür ederiz. Harikasınız. Çok sağ olun.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Hal halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. W

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Fettah Can'la yaptık. Yalanlar Cumhuriyeti isimli çalışmasını seslendirdi. Ardındansa Oğuzhan Koç burada. Bunun adı Aşksa isimli çalışmasıyla. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Sen

Süperstar Ajda Pekkan'dan dinledik. Üzerinden zaman geçse de dinlemekten bıkmadığımız hit şarkılardan bir tanesi diyebiliriz Yakar Geçerim radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Ardındansa Edis'e kulak veriyoruz. Duman isimli şarkısını seslendirdi.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Son günlerde Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla müzik listelerinde boy gösterse de ben bir başka Berkay şarkısını bu kez sizlerle buluşturmak istedim. İki Ece isimli şarkısıyla konuk ettik sanatçıyı. Ardındansa Melike Şahin burada Canın Beni Çekti isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Son dönemde bizlerle buluşan ve çok sevilen Derya Uluğ şarkılarından biriydi. Hani radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hemen sonrasında ikilemle devam edeceğiz. Onlardan da dinleyeceğimiz çalışma. Bak dönüyor dünya.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Metal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Güçlü sesiyle Sıla bizlerle buluştu. Hep Olsun Aşk isimli çalışmasını dinledik sanatçıdan. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini ardı ardına radyonuzda sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Ve şimdi ise Simge'ye kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz şarkı ise kendisinden Önümüz Yaz.

0: Ankara'ya Kostan dinledik. Beni Al isimli şarkılarının Afro Soul Remix'i radyonuzda sizlerle buluştu. Keyif veren bu şarkının hemen sonrasında ise pop müziğin önemli söz yazarlarından biri Soner Sarıkabadayı karşılıyor bizi. Bence de git radyonuzda.
1: Ben sen...

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40

0: Sanatçılar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Gökhan Türkmen ve Arın Kolçak ortaklığından dinledik sevilen düetleri Yanımda Kaldı radyonuzda sizlerle buluştu. Sonrasında ise şimdi yepyeni bir hit şarkıyla devam edeceğiz. Yalın'ın yorumundan dinleyeceksiniz. Akşamüstü radyonuzda. Yakın.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Pop müziğin başarılı ismi İrem Derici'den dinledik bir cover şarkı Kabul'le beraber günümüzü renklendirdiğini söyleyebiliriz sanatçının. Ardındansa Demet Akalın burada olacak. Düzenlemesi Emrah Karaduman imzası taşıyan hit şarkısı İntikam'la radyonuzda sizlerle sanatçı.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz

Ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Sibel Alaş'la birlikte geçmişe yolculuk yaptık ve nostaljik anlar yaşattı diyebiliriz bizlere Adam isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Hemen sonrasında ise Bengü ve Ümit Sayın ortaklığıyla devam edelim müziğe. Ya Sen Gidip de isimli şarkılarını seslendiriyorlar. Yine

Sefo ve Sena Şahin beraberliğinden dinledik. Bir Bilsen isimli çalışmaları radyonuzda sizlerleydi ve ritmimizi bozmadan Zinet Salih ile devam ediyoruz bu kez müzik yolculuğumuza. Deli Divanenim radyonuzda sizlerle.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543-568-5747.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Besteci Bora Duran kulaklarınızdaydı. İnsan isimli şarkısıyla beraber oldukça keyifli anlar yaşadık. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir bu özel melodi. Hemen sonrasında Süper Saraj'da Pekkan ve Manifest ortaklığıyla çok özel bir çalışmayı sizlerle buluşturacağım. Hileli isimli düetleri radyonuzda sizlerle şimdi.

Semih Cenk radyonuzdaydı. Çıkmaz Bir Sokakta isimli şarkısıyla dinledik kendisini ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Tantaşçı'dan Gidişat isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden Bu Düşünce'ye dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.

Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: esperanlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. Almayı düşünüyorsanız

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses
0: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: gerisi kolay.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
4: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
7: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın cuması geldi çattı. Haftanın en sevilen günlerinden cumanın tadını çıkartmak üzere biz de hayatın ritmine başlıyoruz. Bu güzel cumanın 2 saati boyunca ben Rayna mikrofon başında olacağım. Yanı başınızdaki radyoda çok sevdiğiniz şarkılarla cumanın tadını hayatın ritmiyle birlikte çıkartacağız. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Hayatın ritmi başlıyor, siz de radyonuzun başında olun.
1: Radyo Ses. Radyo.

ister evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Sabah ilk iş uyanır uyanmaz kahve içiyorsanız eğer, güzel bir haber vereceğim size. Genelde kahvenin faydalarından bahsediyoruz ve her geçen gün yeni bir faydası daha ortaya çıkıyor. Her ne kadar yıl sonundan sonra 2027 yılında kahve fiyatlarının ikiye katlanacağı söylense de sanırım biz kahve keyfimizden vazgeçemeyeceğiz. Amerikan Kalp Derneği'nin yeni raporuna göre günde 5 fincana kadar olan kahve tüketimi insan vücudunda pek çok hastalığa iyi geliyor. Aynı zamanda felç, diyabet, kalp yetmezliği gibi riskin azalmasıyla da bağlantılı olduğu söyleniyor. Bunun için kahvenizi keyifli yudumlayabilir, sabah uyanır uyanmaz kahvenizi içebilirsiniz deselerdi, siz uyandıktan 1-2 saat sonra kahve içmeyi tercih edin. Zira vücut zaten kendini uyandırma yetisine sahip. Kahvaltınızı yaptıktan sonra içtiğiniz kahvenin daha faydalı olduğunu söylüyorlar, haberiniz olsun. Peki hayatın ritminde günün her saatinde bir fincan kahveden çok daha etkili şarkılar var. Siz radyonuzun sesini kısmayın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Sizce gördüğünüz rüyalar bence kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor ama bir de size sorayım istedim. Sizce gördüğünüz rüyalar böyle hiç anlamsız, rastgele şeyler mi yoksa bize bazı konularda bilgi mi veriyorlar? Geceleri gördüğümüz rüyaların rastgele zihinsel gürültülerden ibaret olmadığını kanıtladı bilim insanları. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan bu kapsamlı araştırmada beynimizin gün boyunca yaşadığımız deneyimleri, anıları, duyguları harmanlayarak gece uykumuzda yeniden yazıp bize geleceği hazırladığını ortaya çıkartmış. Evet, bazıları gelecekten haber veriyor ama hepsi değil. Tabii gördüğünüz her düşü de bir haberci düşü olarak düşünmeyin derim. Gördüğümüz güzel düşler gerçek olsun diyelim yine bugün de. Dün gece gördüğümüz düşleri hatırlayamasak da. Radyo Ses. Radyo.

0: Zaman zaman karşımızdakini anlamaya çalışıyoruz. Empati kuruyoruz. Yeteneğiniz kuvvetliyse, empati yeteneğiniz kuvvetliyse eğer anlayabiliyorsunuz. Ama söz konusu çocuklar olduğunda bazen anlayamıyoruz onları. Zaten uzmanlar da çocuğunuzu sürekli anlamaya çalışmayın diyorlar. Çocukların davranışlarının arkasındaki nedenleri çözmeye çalışmak ebeveynliğin en yaygın uğraşlarından biri olsa da uzmanlara göre çocuğu sürekli anlamaya çalışmak, her sorununu çözme çabası yargılayıcı bir filtre geliştirmemize ve aramızdaki bağın yıpranmasına yol açıyor. Yani çocuğu sürekli anlamaya çalışmayacaksınız. Bazen kimseyi anlamaya çalışmamak lazım. Herkes sizin anlayacağınız tarzda davranmıyor olabilir. Biraz da hayatı gelişigüzel yaşamak lazım. Aynı şekilde çocukların da hayatı öğrenmesi için onların her problemini çözmemek lazım.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: her yaz olduğu gibi bu yazda yine gayet hareketli müzik dünyası. Yaz boyunca gelen yeni şarkılara yetişmeye çalışırken birbiri ardına hit şarkılar yayınlayan isimlerden biri de kendine has tarzıyla sevgili Emre Fel oldu. Merdan'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Kendine has tarzıyla, güçlü kalemiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı bu kez ayrılık, özlem ve gururun gölgesinde kalmış, kavuşamamış iki insanın hikayesini anlatıyor. Yeni şarkının hissini arka planında paylaşan Emre Fel, şarkının ruhunu görselleştiren bir klipte yine müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Söz, müzik, kayıt, düzenleme, mix ve mastering işlemlerinin tamamı Emre Fel'e ait. Yine hatırlatmış olalım. Yine en yeniler, yine vazgeçemediğiniz hitler, en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmini yakalamaya devam edelim.
1: Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Mevsimine göre beslenmenin, taze meyve sebze tüketmenin ne kadar önemli olduğunu hep konuşuyoruz ama son yıllarda şu smoothie'ler çok fazla çıktı karşımıza. Sizce sebzeyi, meyveyi çiğ olarak, daha doğrusu suyunu sıkmadan lifleriyle birlikte mi tüketmek daha faydalı, yoksa her gün bir bardak meyve sebze suyu içmek mi? Tabii yerinde, kararında tüketildiği sürece sebze ve meyve sularının da faydası çok. Hatta İngiltere'de yürütülen yeni bir araştırma, her gün düzenli olarak bir bardak taze sıkılmış meyve suyu ya da smoothie tüketmenin ruh halini bile iyileştirdiğini ortaya çıkartmışlar. Fakat siz yine de gıdaları lifli haliyle tüketmeye bakın. Meyve sebze sularının lifleri yok ettiğini de unutmayın. Peki, sağlıklı bir gün olsun diyelim. Sağlıkla devam etsin bu güzel cuma günü. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.

0: Bazen günün herhangi bir saatinde ya da yemeklerden sonra canınız fena halde tatlı istiyor olabilir. Bu tatlı isteğinin genlerle alakası olduğunu söylüyorlar. Yaklaşık 500.000 insanın genetik verileriyle yapılan yeni bir araştırmada tatlıya olan bu düşkünlüğümüzün ya da yeme alışkanlıklarımızın arkasında aslında DNA'larımızın rol oynadığını ortaya çıkartmışlar. Öyle ki tatlıya düşkünlüğünüz için şöyle bir genetik yapıya bakmak, geçmiş soy ağacındaki tatlı sever aile efradını incelemek lazım. Eğer siz çok tatlı seviyorsanız mutlaka ailenizde de tatlı seven birileri vardır ve genetik olarak size ulaşmıştır. Yoksa tatlıya bu kadar düşkün olmamız başka şekilde nasıl açıklanabilir ki?
1: Radyo Ses. Radyo.

Artık müzik platformları daha fazla tercih ediliyor deselerdi, radyonuzda hiç ummadığınız anda duyduğunuz, sevdiğiniz bir şarkının verdiği keyfi bence müzik platformlarında istediğiniz anda dinlediğiniz şarkı veremiyor. Aynı keyfi almak istiyorsanız eğer bundan böyle, bazı müzik platformları yapay zeka sanatçılarını etiketlemeye başladı. Yapay zeka ile oluşturulan sanatçı profillerinin önüne geçebilmek için Eylül ayının ortasından itibaren bazı profilleri yapay zeka etiketi ekleyeceklermiş. Buna göre gerçek bir sanatçı mı yoksa yapay zeka tarafından mı oluşturulmuş, ayırt edebilecekmişiz. Çünkü artık ayırt etmesi zor yapay zeka oluşumları çıkıyor karşımıza, fotoğraflar, videolar ve dahi şarkılar. Dolayısıyla yapay zeka mı gerçek sanatçı mı, bunu ayırt edebilmek için müzik platformları artık böyle bir karar almışlar, aklınızda olsun.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem

0: Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir, telefon 0222 217 42 22.
1: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: eşittir mutluluk.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halket marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Şimdi sıcak havalarda makyaj yapmak çok da kolay değil aslında. Cildinizin biraz hava alması lazım. Böyle hafif yaz makyajı yapabilirsiniz. Orada hemfikiriz. Akmayan kalemler, rimeller, fazla kullanılmayan fondötenler, kapatıcılar olduğu sürece, cildiniz hava aldığı sürece hafif bir makyajla atlatabiliyorsunuz yazı. Evet, ama eğer hiç makyaj yapmak istemiyorsanız da makyajsız da iyi göründüğünüzü hatırlatmak isterim. Ancak önce cildinize biraz iyi davranmanız gerekiyor. Bir buhar banyosu yapabilirsiniz. Cildinizi her gün düzenli olarak temizleyebilirsiniz. Tonikleyince, nemlendirince cildiniz olduğundan daha canlı, daha parlak gözükecek. Böylece makyaja da ihtiyacınız olmayacak. Yaz aylarında özellikle makyaj yapmadan dışarı çıkabilmek için günlük rutinlerinizi şöyle bir gözden geçirin.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Neyi çok fazla düşünürseniz, neye çok fazla odaklanırsanız etrafınızda hep onu görürsünüz. Mesela zihninizi sarı renge odakladığınızda baktığınız her yerde sarı bir detay görmeye başlarsınız. Keza aynı şekilde maviye, pembeye, hangi rengi neye odaklarsanız. Peki ya zihninizi kusurlara odakladıysanız? Hep kusur görmeye başlarsınız. İşte bu yüzden zihninizi, düşüncelerinizi hep güzele, güzelliklere odaklayın ki etrafınızdaki güzellikleri görün. Çünkü hayat sadece neyi arıyorsanız onu gösteriyor. Neye bakacağınıza dair her zaman kararı siz veriyorsunuz. Güzele bakmayı, güzeli görmeyi zihninize öğretin ki baktığınız her yerde güzellikleri görün.
1: Radyo Ses. Radyo.

İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Fatura. Real halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti, bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Şimdi sevgili beyler, size çok önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yeni bir araştırmaya göre demiş ki uzmanlar, eğer erkekler eşlerini gerçekten seviyorlarsa ve eşlerinin tavsiyelerine uyuyorlarsa, eşlerinin sözlerini dinliyorlarsa asla kel kalmıyorlarmış. Önemli bir detay, gür saçları olan erkeklerin, yani genetikle alakası yok kesinlikle, tabii ki asla genetikle alakası yok. Gür saçları olan erkeklerin eşlerinin daha çok sözünü dinlediğini, eşlerine gerçekten sevgiyle bağlı olduklarını ortaya çıkartmışlar. Saçları hızla dökülen erkekler eşlerini dinlemiyor ya da sevmiyor olabilirlermiş. Var mı böyle bir gerçeklik? Etrafınızdakilere bakıp bu araştırmanın gerçekliğini sorgulamak lazım bence.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: ardından. Koskoca bir haftayı daha tamamladık. Cuma'ya ulaştık. Haftanın cumasında bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Güzel bir iki saati paylaştığımız, unutmayın hafta içi her gün o güzel iki saati paylaşıyoruz. Kaçırmayın. Pazartesi günü yine hayatın ritmiyle buluşalım. Şimdiden hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevdiklerinizle bir arada olacağınız güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: 18. İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmet.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Prosperanlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Apart Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG, şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız, MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

içimde ateşler söndü kül oldu. Aşk bahçe kurudu sanki çöl oldu. İçimde ateşler söndü kül oldu. Aşk bahçe kurudu sanki çöl oldu.

yıllarda dargınım artık. Yorgunum dostlarım, yorgunum

tatlı sözleri taşıdım gönlümde acı izleri.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
6: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: etti.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Ay ışığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Şu.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.